0: Bung Karno, Bung Hatta Nuli. Mbiwarake proklamator.
1: Proklamasi.
0: Sineng kuyung poro katange.